0: Emeklilikte yeni dönem. Daha uzun çalışma, daha fazla ödeme.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Haziran Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da bugün yine milyonlarca insanın hayatını doğrudan ilgilendiren başlıklar var. Bir yanda daha uzun çalışma ve daha düşük emeklilik beklentileri, diğer yanda artan askeri harcamalar, bakım verenlerin yalnızlığı, vatandaşlık rakamları ve Kassel'den yerel gelişmelerle karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da emeklilik sisteminin geleceğine ilişkin önerilerini açıklayan Emeklilik Komisyonu, vatandaşların daha uzun süre çalışmasını, daha fazla prim ödemesini ve emeklilik birikimlerinde sermaye piyasalarını daha fazla kullanmasını tavsiye etti. Komisyonun önerisine göre 45 yıl sigortalılık süresini dolduranların erken emeklilik ayrıcalığı kaldırılacak. Erken emeklilik hakkını kullanmak isteyenler için mevcut maaş kesintileri de devam edecek. Emeklilik yaşından önce ayrılanlara her ay için %0.3 oranında kesinti uygulanırken, 2 yıl erken emekli olan bir kişi emekli maaşının %7.2'sini, 4 yıl erken emekli olan bir kişi %14.5'unu kaybedecek. Öneri paketinde emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi de yer alıyor. Komisyon ayrıca emeklilik sistemine sermaye piyasası temelli yeni bir ayağın eklenmesini tavsiye ediyor. Buna göre 2028 yılından itibaren çalışanların brüt maaşlarının bir bölümü yatırım fonları ve borsa araçlarında değerlendirilecek. Ancak uzmanlar bu sistemde getirilerin garanti edilemeyeceğine dikkat çekiyor. Öneriler arasında mini job uygulamasının kapsamının daraltılması da bulunuyor. Öğrenciler dışındaki mini job çalışanları gelecekte emeklilik sigortasına prim ödeyecek. Bunun yanında yeni kurulan işletmelerde çalışan serbest meslek sahiplerinin de zorunlu olarak emeklilik sigortasına dahil edilmesi öneriliyor. Komisyon maliyeti gerekçesiyle memurların sisteme dahil edilmesini tavsiye etmedi. Tartışmalar Almanya'da emeklilik sisteminin daha geç emeklilik ve daha yüksek bireysel katkı yönünde değişeceğine işaret ediyor. Emekli komisyonunun önerileri daha uzun çalışma ve daha fazla bireysel katkı öngörüyor. Ancak bu önerilerin gerçekten çözüm olup olmadığı konusunda ciddi eleştiriler de var. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Marcel Freixa, planlanan değişikliklerin emeklilik sistemindeki yapısal sorunları çözmeye yetmeyeceğini söyledi. Freixa, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada önerilerin kapsamının yetersiz olduğunu belirtti. Ekonomiste göre reform paketi sistemin karşı karşıya olduğu üç temel sorunu çözmekten uzak. Birincisi yüksek yaşlı yoksulluğu, ikincisi genç kuşak üzerindeki aşırı yük, üçüncüsü adalet dengesindeki bozulma. Freixa bu haliyle sistemdeki temel sorunlar kısa vadede değişmeyecek dedi. Peki bu durumdan etkilenecek olan sen ne düşünüyorsun? Emeklilik sisteminin geleceği tartışılırken toplumun başka bir kesimi de görünmeyen bir yük taşıyor. Aile Bakanlığı 22 Haziran'da başlayacak yalnızlığa karşı eylem haftası için hazırlıklarını tamamlarken Sosyal Birlik VDK da kampanyaya katılacağını açıkladı. VDK Başkanı Bentele özellikle bakım veren aile bireylerinin yalnızlık açısından en savunmasız gruplardan biri olduğuna dikkat çekti. Bentele Einsamkeit kann jeden treffen. Yalnızlık herkesin başına gelebilir. Ancak toplumsal yaşama katılımı sınırlı olanlar çok daha büyük risk altında. Bakım veren yakınlar bu grubun başında geliyor, dedi. Birçok insanın sevdiklerine bakım verirken zaman ve enerji yetersizliği nedeniyle sosyal hayattan tamamen koptuğunu vurguladı. ADK Başkanı yalnızlığın hem psikolojik hem fiziksel hastalık riskini yükselttiğini hatırlattı. Depresyon, kalp hastalıkları ve felç gibi rahatsızlıkların yalnızlık durumunda daha sık görüldüğünü belirtti. Bentele, hükümetin planladığı bakım reformunun evde bakım alanlarda tasarruf yapılmasını istemesiyle durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu. Reformun bakım veren yakınların daha az destek almasına, finansal olarak daha fazla zorlanmasına, dolayısıyla yalnızlık ve tükenmişlik riskinin artmasına yol açacağını söyledi. Bentele, bakım veren yakınlar zaten sınırda. Yalnızlık, aşırı yükün sadece bir belirtisi. Sadece semptomlarla değil, nedenlerle mücadele etmeliyiz, dedi. Bakım hizmetlerinde tasarruf tartışmaları sürerken, federal hükümetin bazı alanlarda ise bütçe kısıtlamasına gitmediği görülüyor. Savunma Bakanlığı, Hamburg'daki 12 Silahlı Kuvvetler Tesisine 2029 yılına kadar 721 milyon euroluk rekor bir yatırım yapmayı planlıyor. Buna ek olarak bölgede yeni bir askeri şubesi kurulması öngörülüyor. Bakanlık bu bilgileri Cuma günü Bundestag'taki Sol Parti grubunun sorusuna verdiği yanıtla açıkladı. Jungwelt'in haberine göre Sol Parti'nin Hamburg Eyalet Parlamentosu'ndaki barış politikası sözcüsü David yaptığı yazılı açıklamada şunlara dikkat çekti. Engelli ve engelsiz çocukların birlikte eğitim görmesini sağlayan anaokulu Elfenwiese'nin kurtarılması 10 milyon euro yüzünden başarısız oldu. Gençlik yardımındaki projeler ise 3 milyon euroluk kesinti nedeniyle rafa kaldırıldı. Buna karşın silahlanmaya ayrılan milyarlar nüfusun büyük çoğunluğunun sosyal çıkarlarıyla çelişiyor. Tischbeine-Strasse, Bose-Strasse arasındaki iki bölümde hız sınırı düşüyor. Kassel'de Frankfurt'a Strasse'nin Tischbeine-Strasse ile Bose-Strasse arasındaki bölümünde 24 Haziran 2026'dan itibaren 30 kilometre hız sınırı uygulamaları yürürlüğe giriyor. Tischbein ile Mozartstrasse arasındaki bölümde hız sınırı gün boyu geçerli olacak. Bu karar gece gürültü koruması, yoğun kullanılan okul yolu ve kaza yoğunluğu gibi birden fazla gerekçeye dayanıyor. Mozartstrasse ile Bose-Strasse arasındaki güney kesiminde ise hız sınırı yalnızca gece 22.06 saatleri arasında uygulanacak. Bu düzenleme tamamen gürültü koruma amacıyla getirildi. Kassel'de 2025 yılında 67 ülkeden 730 insan Alman vatandaşlığına geçti. En büyük grup 244 insanla Suriyeliler oldu. Onları Türkiye ve Somali izledi. 2024 yılında 954 olan sayıda düşüş olduğu görüldü. Yetkililer 2024'teki reformla çifte vatandaşlığın mümkün hale geldiğini ve ikamet süresinin 8 yıldan 5 yıla indiğini hatırlatarak başvuru sayılarının yeniden artabileceğini belirtti. Online danışmanlıklar da azaldı. 2025'te 4760, 2026 Nisan'ına kadar ise 1200 danışma kaydedildi. Hessen'de termometreler 39 dereceyi işaret ediyor. Hessen eyaleti günlerdir etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının etkisi altında. Meteorologlara göre sıcaklıklar hafta ortasına kadar daha da artacak ve bazı bölgelerde 39 dereceye kadar çıkacak. Uzmanlar Hessen'in Haziran ayı sıcaklık rekoru olan 39,3 derecenin kırılabileceği uyarısında bulundu. Hafta sonu görülen gök gürültülü sağanakların ardından yeni fırtına ve yerel kuvvetli yağış ihtimali devam etse de bunların kalıcı bir serinleme sağlaması beklenmiyor. Meteorologlar yağmurun sıcaklığı kısa süreli düşürse bile yüksek nem nedeniyle havayı daha bunaltıcı hale getirdiğini belirtiyor. rekor sıcaklıklara neden olarak Güneybatı Avrupa üzerinde etkili olan ve meteorologların ısı kubbesi olarak adlandırdığı yüksek basınç sistemi gösteriliyor. Aynı hava sistemi nedeniyle Fransa'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 43 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlara göre hafta sonuna kadar belirgin bir serinleme beklenmiyor. Özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve çocukların aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları isteniyor. Bir tarafta insanlardan daha uzun çalışmaları isteniyor. Diğer tarafta milyarlarca euroluk yeni harcama planları açıklanıyor. Tartışma sadece bütçenin büyüklüğü değil, o bütçenin kimler için ve hangi önceliklerle kullanıldığı. Öyle değil mi? Bu kararı sonunda vatandaşlar mı verecek yoksa hükümet mi? Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Emeklilikte yeni dönem. Daha uzun çalışma, daha fazla ödeme.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Haziran Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da bugün yine milyonlarca insanın hayatını doğrudan ilgilendiren başlıklar var. Bir yanda daha uzun çalışma ve daha düşük emeklilik beklentileri, diğer yanda artan askeri harcamalar, bakım verenlerin yalnızlığı, vatandaşlık rakamları ve Kassel'den yerel gelişmelerle karşınızdayız. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya'da emeklilik sisteminin geleceğine ilişkin önerilerini açıklayan Emeklilik Komisyonu, vatandaşların daha uzun süre çalışmasını, daha fazla prim ödemesini ve emeklilik birikimlerinde sermaye piyasalarını daha fazla kullanmasını tavsiye etti. Komisyonun önerisine göre 45 yıl sigortalılık süresini dolduranların erken emeklilik ayrıcalığı kaldırılacak. Erken emeklilik hakkını kullanmak isteyenler için mevcut maaş kesintileri de devam edecek. Emeklilik yaşından önce ayrılanlara her ay için %0.3 oranında kesinti uygulanırken, 2 yıl erken emekli olan bir kişi emekli maaşının %7,2'sini, 4 yıl erken emekli olan bir kişi %14,5'unu kaybedecek. Öneri paketinde emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesi de yer alıyor. Komisyon ayrıca emeklilik sistemine sermaye piyasası temelli yeni bir ayağın eklenmesini tavsiye ediyor. Buna göre 2028 yılından itibaren çalışanların brüt maaşlarının bir bölümü yatırım fonları ve borsa araçlarında değerlendirilecek. Ancak uzmanlar bu sistemde getirilerin garanti edilemeyeceğine dikkat çekiyor. Öneriler arasında mini job uygulamasının kapsamının daraltılması da bulunuyor. Öğrenciler dışındaki mini job çalışanları gelecekte emeklilik sigortasına prim ödeyecek. Bunun yanında yeni kurulan işletmelerde çalışan serbest meslek sahiplerinin de zorunlu olarak emeklilik sigortasına dahil edilmesi öneriliyor. Komisyon maliyeti gerekçesiyle memurların sisteme dahil edilmesini tavsiye etmedi. Tartışmalar Almanya'da emeklilik sisteminin daha geç emeklilik ve daha yüksek bireysel katkı yönünde değişeceğine işaret ediyor. Emekli komisyonunun önerileri daha uzun çalışma ve daha fazla bireysel katkı öngörüyor. Ancak bu önerilerin gerçekten çözüm olup olmadığı konusunda ciddi eleştiriler de var. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Marcel Freixa, planlanan değişikliklerin emeklilik sistemindeki yapısal sorunları çözmeye yetmeyeceğini söyledi. Freixa, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada önerilerin kapsamının yetersiz olduğunu belirtti. Ekonomiste göre reform paketi sistemin karşı karşıya olduğu üç temel sorunu çözmekten uzak. Birincisi yüksek yaşlı yoksulluğu, ikincisi genç kuşak üzerindeki aşırı yük, üçüncüsü adalet dengesindeki bozulma. Freixa bu haliyle sistemdeki temel sorunlar kısa vadede değişmeyecek dedi. Peki bu durumdan etkilenecek olan sen ne düşünüyorsun? Emeklilik sisteminin geleceği tartışılırken toplumun başka bir kesimi de görünmeyen bir yük taşıyor. Aile Bakanlığı 22 Haziran'da başlayacak yalnızlığa karşı eylem haftası için hazırlıklarını tamamlarken Sosyal Birlik VDK da kampanyaya katılacağını açıkladı. VDK Başkanı Bentele özellikle bakım veren aile bireylerinin yalnızlık açısından en savunmasız gruplardan biri olduğuna dikkat çekti. Bentele Einsamkeit kann jeden treffen. Yalnızlık herkesin başına gelebilir. Ancak toplumsal yaşama katılımı sınırlı olanlar çok daha büyük risk altında. Bakım veren yakınlar bu grubun başında geliyor, dedi. Birçok insanın sevdiklerine bakım verirken zaman ve enerji yetersizliği nedeniyle sosyal hayattan tamamen koptuğunu vurguladı. PADK Başkanı yalnızlığın hem psikolojik hem fiziksel hastalık riskini yükselttiğini hatırlattı. Depresyon, kalp hastalıkları ve felç gibi rahatsızlıkların yalnızlık durumunda daha sık görüldüğünü belirtti. Bentele, hükümetin planladığı bakım reformunun evde bakım alanlarda tasarruf yapılmasını istemesiyle durumu daha da kötüleştireceği uyarısında bulundu. Reformun bakım veren yakınların daha az destek almasına, finansal olarak daha fazla zorlanmasına, dolayısıyla yalnızlık ve tükenmişlik riskinin artmasına yol açacağını söyledi. Bentele, bakım veren yakınlar zaten sınırda. Yalnızlık, aşırı yükün sadece bir belirtisi. Sadece semptomlarla değil, nedenlerle mücadele etmeliyiz, dedi. Bakım hizmetlerinde tasarruf tartışmaları sürerken, federal hükümetin bazı alanlarda ise bütçe kısıtlamasına gitmediği görülüyor. Savunma Bakanlığı, Hamburg'daki 12 silahlı kuvvetler tesisine 2029 yılına kadar 721 milyon euroluk rekor bir yatırım yapmayı planlıyor. Buna ek olarak bölgede yeni bir askeri şubesi kurulması öngörülüyor. Bakanlık bu bilgileri Cuma günü Bundestag'taki Sol Parti grubunun sorusuna verdiği yanıtla açıkladı. Jungwelt'in haberine göre Sol Parti'nin Hamburg Eyalet Parlamentosu'ndaki barış politikası sözcüsü David yaptığı yazılı açıklamada şunlara dikkat çekti. Engelli ve engelsiz çocukların birlikte eğitim görmesini sağlayan anaokulu Elfenwiese'nin kurtarılması 10 milyon euro yüzünden başarısız oldu. Gençlik yardımındaki projeler ise 3 milyon euroluk kesinti nedeniyle rafa kaldırıldı. Buna karşın silahlanmaya ayrılan milyarlar nüfusun büyük çoğunluğunun sosyal çıkarlarıyla çelişiyor. Tischbeine-Strasse, Bose-Strasse arasındaki iki bölümde hız sınırı düşüyor. Kassel'de Frankfurt'a Strasse'nin Tischbeine-Strasse ile Bose-Strasse arasındaki bölümünde 24 Haziran 2026'dan itibaren 30 kilometre hız sınırı uygulamaları yürürlüğe giriyor. Tischbein ile Mozartstrasse arasındaki bölümde hız sınırı gün boyu geçerli olacak. Bu karar gece gürültü koruması, yoğun kullanılan okul yolu ve kaza yoğunluğu gibi birden fazla gerekçeye dayanıyor. Mozartstrasse ile Bose-Strasse arasındaki güney kesiminde ise hız sınırı yalnızca gece 22.06 saatleri arasında uygulanacak. Bu düzenleme tamamen gürültü koruma amacıyla getirildi. Kassel'de 2025 yılında 67 ülkeden 730 insan Alman vatandaşlığına geçti. En büyük grup 244 insanla Suriyeliler oldu. Onları Türkiye ve Somali izledi. 2024 yılında 954 olan sayıda düşüş olduğu görüldü. Yetkililer 2024'teki reformla çifte vatandaşlığın mümkün hale geldiğini ve ikamet süresinin 8 yıldan 5 yıla indiğini hatırlatarak başvuru sayılarının yeniden artabileceğini belirtti. Online danışmanlıklar da azaldı. 2025'te 4760, 2026 Nisan'ına kadar ise 1200 danışma kaydedildi. Hessen'de termometreler 39 dereceyi işaret ediyor. Hessen eyaleti günlerdir etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının etkisi altında. Meteorologlara göre sıcaklıklar hafta ortasına kadar daha da artacak ve bazı bölgelerde 39 dereceye kadar çıkacak. Uzmanlar Hessen'in Haziran ayı sıcaklık rekoru olan 39,3 derecenin kırılabileceği uyarısında bulundu. Hafta sonu görülen gök gürültülü sağanakların ardından yeni fırtına ve yerel kuvvetli yağış ihtimali devam etse de bunların kalıcı bir serinleme sağlaması beklenmiyor. Meteorologlar yağmurun sıcaklığı kısa süreli düşürse bile yüksek nem nedeniyle havayı daha bunaltıcı hale getirdiğini belirtiyor. rekor sıcaklıklara neden olarak Güneybatı Avrupa üzerinde etkili olan ve meteorologların ısı kubbesi olarak adlandırdığı yüksek basınç sistemi gösteriliyor. Aynı hava sistemi nedeniyle Fransa'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 43 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Uzmanlara göre hafta sonuna kadar belirgin bir serinleme beklenmiyor. Özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve çocukların aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları isteniyor. Bir tarafta insanlardan daha uzun çalışmaları isteniyor. Diğer tarafta milyarlarca euroluk yeni harcama planları açıklanıyor. Tartışma sadece bütçenin büyüklüğü değil, o bütçenin kimler için ve hangi önceliklerle kullanıldığı. Öyle değil mi? Bu kararı sonunda vatandaşlar mı verecek yoksa hükümet mi? Değerli dinleyiciler, Radyo Kasa'nın hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun ama mutlaka merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da İlker Kanslar. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayın.